Bimim harman dedim. Halin apurede. Sen o var bimim har. Sen dinle o gidiyorsun, biliyor musun?